0: özetime utanır insan.
1: Gün efendim. 99.9. 99.

Thank you.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
3: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Camii, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
7: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı

0: Uzman Doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
1: 8-20 Mayıs'ta Afyonkarahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız Kitap, meydanda buluşalım.
2: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Keşfet, eğlen, öğren. Yol Arkadaşım Gündüz Bakım Evi, tam gün, yarım gün ve saatlik oyun seçenekleriyle eğitime katkı sağlıyor. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı olarak organik ve doğal ürünlerle kendi mutfağında pişen anne yemekleriyle 3 öğün beslenme hizmeti sunuyor. Yol Arkadaşım'da keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol Arkadaşım Gündüz Bakım Evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Uydukent mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0500 7 836 48 31.

0: zincire çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu. İncila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Eciler'den tüm Türkiye'ye İncila çikolataları.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
0: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
5: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
6: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
5: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Doğanın içinde kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 21 70.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
9: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
2: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
4: 8-20 Mayıs'ta Afyonkarahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız Kitap, meydanda buluşalım.
5: Mikrocerrahi yöntemiyle bel ve boyun fıtığı ameliyatları Özel Fuar Hastanesi'nde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Nizamettin Kazan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
6: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
11: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
4: Keşfet, eğlen, öğren. Yol Arkadaşım Gündüz Bakım Evi, 2 ve 6 yaş dahil çocuklarınızı güvenle bırakabileceğiniz, onların hem doyasıya oynadıkları, mutlu oldukları, hem de akademik olarak kapsamlı etkinlik ve öğretim programlarıyla öğrenim yolculuklarına şahit olacağınız sevgi dolu bir okul. Yol Arkadaşım'da keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol Arkadaşım Gündüz Bakım Evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Uydukent mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0507 836 48 31.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
7: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
8: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
9: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
8: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
10: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
11: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
12: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223 25 0.
13: Reklamları dinlediniz.
0: 99.9 Afyon Gün FM.
13: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
14: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
15: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

evladım, rakı rakı. Çeşmede rüzgar, dalyanda çupra, Selçuk'ta çöp şiş ve ayranı unutma.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
3: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
4: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272-203-0030 0272-203-0030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
5: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
6: 8-20 Mayıs'ta Afyonkarahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız kitap, meydanda buluşalım.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
10: Radyo Gün.
11: Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Gün FM'de Güne Merhaba programı başlıyor. Tüm dinleyicilerimizi selamlıyor. Güzel bir gün, mutlu bir hafta diliyoruz. Hoş geldiniz.

0: Gün FM. 99.9.
1: Ve sevgili dinleyenlerimiz, gazetelerin gündemiyle programımız sürüyor. 11 Mayıs 2026 Pazartesi günün gündemine bakmaya Ana Haber gazetesiyle başlıyoruz. Türk İş Prestij Yapı Kooperatifi tarafından yapımı tamamlanan konutlar için kura çekimi ve anahtar teslim töreni düzenlendi. Törene Afyon Valisi Dr. Naci Aktaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyon Milletvekilleri İbrahim Yurdunseven Ali Özkaya ve Hasan Arslan ile Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay katıldı. Konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda kura çekimi gerçekleştirildi. Kura sonucunda belirlenen hak sahiplerine anahtar teslimleri yapıldı. Ve Afyon Şehir Gazetesi'ndeyiz. Terör örgütü FETÖ'nün üniversite öğrencileri arasında yeniden örgütlenmeye hız verdiği, yurt dışından zekat, himmet ve kurban adıyla toplanan paraları havala yöntemiyle Türkiye'ye aktardı. İzdivaç adıyla sürdürülen katalog evliliklerine hız verdiği ortaya çıkarıldı. İstanbul terörle mücadele ekipleri FETÖ-PDY'ye yönelik İstanbul'da yürütülen soruşturmada 5 Mayıs günü 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 örgüt üyesini yakalamıştı. Yakalanan 29 şüphelinin 19'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. FETÖ üniversitelerde yapılanmaya çalışıyor diyor Afyon Şehir Gazetesi bugünkü manşet haberinde. Ve gazete 3'teyiz kıymetli dinleyenlerimiz. Türkiye Bisiklet Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan 1. bölge 1. etap dağ bisiklet yarışları İstihaniye ilçesi sınırlarında yer alan Firik Vadisi içindeki Ayazini köyünde gerçekleştirildi. Yarışmalara 14 ilden 108 sporcu katıldı. Ve radyomuzun haber sitesi günefem.net'teyiz. Afyon Karahisar Valisi Doktor Naci Aktaş Karahisar Kalesi'ne çıktı. Şehrimizin manzarasını izleyen Vali Aktaş, Afyon'a gelen tüm vatandaşları bu eşsiz manzarayı keşfetmeye davet etti. Böylece yerel basın turunu bugünlükte programımızda tamamlıyoruz.

Gün FM'desiniz, Güne Merhaba programı sürüyor ve hava durumu bölümündeyiz. Bugün öğle saatlerine kadar hava az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu. Beklenen en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık ise 9 derece. Güzel şarkılarımız sürüyor.

0: UNEFM 99.9.
1: Tarihte Bugün bölümündeyiz kıymetli dinleyenlerimiz. 11 Mayıs'a ulaştık. Bugün yılın 131. günü ve yıl sonuna kadar kalan gün sayısı da 234. 11 Mayıs'larda tarihte yaşanan önemli gelişmeler şöyle. 1867 Lüksemburg Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. 1938 Atatürk çiftliklerini ve taşınmazlarını ulusa bağışladı. 1961 Yassıada'da anayasayı ihlal davası başladı. 2013 Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde arka arkaya iki patlama oldu. Patlamada 52 kişi hayatını kaybederken 150'nin üzerinde kişi de yaralandı. Tarihte Bugün bölümüne uğradık ve 11 Mayıs'larda tarihte yaşanan önemli gelişmeleri sunduk sevgili dinleyenlerimiz. Yine müzik diyoruz. Bu dakikalarda yeni türkü grubu bizlerle.

Şarkının ardından günün atasözüne uğruyoruz şimdi. Sevgili dinleyenlerimiz, bir insanın nasıl birisi olduğunu onun yaptığı işin niteliğine bakarak anlayabilirsiniz. Atalarımız bu durumu iş insanın aynasıdır atasözüyle özetliyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Keşfet, eğlen, öğren. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, tam gün, yarım gün ve saatlik oyun seçenekleriyle eğitime katkı sağlıyor. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı olarak organik ve doğal ürünlerle kendi mutfağında pişen anne yemekleriyle 3 öğün beslenme hizmeti sunuyor. Yol arkadaşım da keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Uydukent mevki, Afyon Karahisar. Telefon 0507 836 48 31.
2: Evciler Kadın Kooperatifi'nin İstiridye'nin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu incila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
4: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
7: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
8: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
9: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
8: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
0: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 1173. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
10: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
11: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
12: Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün FM.
12: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
14: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

Güne FM'desiniz, Güne Merhaba programı sürüyor sevgili dinleyenlerimiz ve şimdi günün tavsiyesinde sıra. Sana kalbinde yer veren insanlara hayatında en güzel yeri ver.

Akşam yemekleriniz için yemek önerileri sıraladığımız günün menüsündeyiz. Bugünün lezzetleri dövme çorbası, bezelye yemeği, tavuklu pilav ve çikolata soslu bardak tatlısı. Her gün söylediğimiz gibi bizden tavsiye etmesi pişirip pişirmemek size kalmış.

İz bırakan kitap cümlelerinde bugün Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'ne uğruyoruz. Yazar şöyle diyor: "Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum."

0: Şimdi reklamlar. Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
1: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0

0: için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30 0272 220 03 30.
1: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
2: 8-20 Mayıs'ta Afyonkarahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız Kitap, meydanda buluşalım.
3: Gazlıgöl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlıgöl Arya Termal'e bekliyoruz.
4: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1 artı 1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Güzel bir bahar sabahını birlikte öğleye doğru ilerletmeye devam ediyoruz. Güne merhaba da şimdi Nazan Öncel alıyor sırayı.
1: Gün efendim. 90.

Yaz rüzgarları estirdik ve Nazan Öncel bizlerleydi. Şimdi Nilüfer ve unutulmayan bir şarkısı Yıllar Sizinle.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
4: Keşfet, eğlen, öğren. Yol Arkadaşım Gündüz Bakım Evi, 2 ve 6 yaş dahil çocuklarınızı güvenle bırakabileceğiniz, onların hem doyasıya oynadıkları, mutlu oldukları, hem de akademik olarak kapsamlı etkinlik ve öğretim programlarıyla öğrenim yolculuklarına şahit olacağınız sevgi dolu bir okul. Yol Arkadaşım'da keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol Arkadaşım Gündüz Bakım Evi, Afyon İzmir Yolu 3. kilometre, Uydukent Mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0507 836 48 31.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
7: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
8: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 40 03. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
10: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223 25 çift 0.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
0: reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Tüm dinleyicilerimize güzel ve keyifli bir hafta diliyoruz. Yeniden buluşmak üzere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. MCG termal.com.
3: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
4: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
6: 8-20 Mayıs'ta Afyonkarahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız kitap, meydanda buluşalım.
7: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
8: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Teşekkür ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Değerli Gün FM izleyicileri. Dün anneler günüydü. Bu vesileyle üzerimizde emeği olan annelerimizin anneler gününü kutluyoruz. Ne yapsak onların hakkını ödeyemeyiz. Rabbim inşallah onların razı ederek dualarını alabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerime var. Anne baba hakkıyla alakalı, onların yaşlılık hallerinde onlara nasıl davranmamız gerektiğiyle alakalı, onlar da işte hakları, hukuklarına nasıl riayet etmemiz gerekliliğiyle alakalı birçok ayet-i kerime var, hadis-i şerifler var. İnşallah bunlar ışığında konumuzu ele almaya çalışacağız. Nisa suresinde şöyle buyuruyor Rabbül Alemin Kur'an-ı Mübin'de: Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, maliki bulunduğunuz kimselere, elinizin altındaki kimselere de iyi davranın şeklinde Nisa suresinde ayet-i kerimede Rabbimiz böyle kimlere iyilik yapmamız gerekiyor, kimlere nasıl yaklaşmamız gerekiyor onu bize öğretiyor. Bu ayet-i kerimede genel mana itibariyle baktığımızda 10 tane vazife, 10 tane görev biz müminlere, Müslümanlara yükleniyor. Bunlardan birincisi olarak gördüğümüz Allah-u Teala'ya ibadet ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, Allah'a şirk koşmamak. İkincisi olarak da hemen akabinden de anne babaya saygıda kusur etmemek ve onlara karşı evlatlık görevlerini yapmak. Evlatlık görevinin, kulluk görevinin hemen peşinden sayılması, peşinden zikredilmesi de hepimizi için önemli, düşündürücü bir anlam yüklenmiş oluyor bu konuyla alakalı olarak. Allah-u Teala kendisine ibadetten sonra ikinci derecede bakıyoruz ki anne babaya iyiliği emretmiş. Yine İsra suresinde Rabbim şöyle buyuruyor mealen: Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, anne babanıza iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında ihtiyarlayacak olursa, yaşlılık çağına gelecek olursa onlara öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek, alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve şöyle dua et: Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişse şimdi de sen onlara öyle rahmet et, öyle merhamet et diye dua etmeyi Rabbül Alemin İsra suresinde bizlere öğütlüyor, tavsiye ediyor. Yine Lokman suresinde de anne babaya hürmet etmenin gerekliliğini ifade eden bir ayet-i kerime şöyle buyuruluyor: Biz insana, anne babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da 2 yıl içerisinde olur. İşte bunun için önce bana, sonra da anne babana şükret diye tavsiyete bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır buyuruyor Rabbül Alemin Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede. Anne babanın çocuklar üzerindeki haklarını o halde Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ve hadis-i şerifler ışığında sıralamak gerekirse şöyle başlıklar halinde bir özetleyelim. En başta anne babanın hakları olarak sayacağımız hususlardan bir tanesi de onlara itaat etmek, onlara saygılı olmak. Çocukların anne babaya karşı en önemli görevlerinden birisi onlara itaat etmek. İyilik yapılması, haram olmayan isteklerinin yerine getirilmesi. Bu hususta da Rabbül Alemin şöyle buyuruyor: Biz sana, insana, anne babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Bununla beraber hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için sana emrederse artık onlara bu hususta itaat etme. Bu ayet-i kerimenin sebebi nüzuluna baktığımızda bir takım
rivayet

0: bizlere ulaşıyor. Bunlardan bir tanesi şöyle: Ashab'dan Sa'd bin Ebi Vakkas hakkında nazil olduğu ifade edilir. Sa'd diyor ki, ben anneme hürmet ve itaat eden bir çocuktum. Müslüman olunca annem bana, Sa'd bu yaptığın nedir diye sordu. Ya sen bu yeni dinini bırakırsın, yahut da ben yemem içmem, sonunda ölürüm ve sen de bu yüzden anne katili olarak ayıplanırsın, insanların içerisinde küçük bir vaziyette dolaşırsın, küçük düşmüş bir vaziyette dolaşırsın. Ben de ona şöyle dedim diyor Sa'd, anneciğim böyle yapma, iyi bil ki ben bu dini bırakmam. Ve aradan iki gece geçti, bekledim. Annem ne yedi ne içti, bunun üzerine ben ona yine şöyle dedim, vallahi anne, İyi bil ki senin 100 canın olsa da, bunlar birer birer çıksa da, ben bu dinimi yine bırakmam. Artık ister ye ister yeme dedim diyor Sa'd bin Ebu Vakkas. Bu azmi görünce de annesinin direnmekten vazgeçtiğini bizlere rivayet olarak ulaştırıyor değerli kardeşlerim, değerli Gün FM dinleyicileri. Peygamber Efendimiz yine bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Allah size annelerinize itaatsizliği haram kıldı. Anne babaların isteklerini, arzularını yerine getirmek, onlara karşı çıkmamak nedir? Allah'ın bir emridir. Ancak anne baba çocuğundan Allah'a karşı gelmesini isterse, onu inkar etmesini, Rabbimizi inkar etmesini isterse, Allah'ın farz kıldığı şeyleri yapmaması yönünde telkinde bulunursa, haram kıldığı şeyleri yapmayı ona emrediyorsa, çocuğa, evlada emrediyorsa, işte o zaman onların bu istekleri yerine getirilmez, geri çevrilir. Çünkü Allah'a isyan hususunda anne baba dahi olsa hiçbir insana itaat edilmez. Anne babanın hakkı üzerinde konuşuyoruz. Bunlardan bir tanesi de anne babaya iyi davranmak. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de biraz önce okuduğumuz ayet-i kerimeyi tekrar paylaşmak istiyorum. Mana olarak şöyle, Rabbimiz şöyle emretti, yalnız Allah'a ibadet edeceksiniz. Anne babalarınıza iyilik yapacaksınız. Şayet onlardan birisi veya ikisi senin yanında ihtiyarlayacak olursa, ihtiyarlık çağına gelecek olursa onlara öf bile deme, yüzlerini ağırtma, onlara tatlı söz söyle, bağırma onlara, onlara merhamet et, tevazu kanadını ger ve şöyle dua et, ya Rab küçüklüğümde bana şefkat gösterdikleri gibi sen de onlara merhamet et, rahmet et diye dua etmeyi Rabbimiz bizlere öğretiyor. Yine Ankebut suresinde de biz insana, anne ve babasına iyilik etmeyi emrettik diye böyle buyurulmaktadır. Değerli Gün FM dinleyicileri, Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte bir adam Peygamber Efendimiz'e geliyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, insanlar arasında iyi davranmama en çok layık olan kimdir? Peygamber Efendimiz de annendir buyuruyor. Adam tekrar soruyor, ya Resulallah, daha sonra kimdir? Peygamber Efendimiz yine annendir buyuruyor. Adam tekrar soruyor, Peygamber Efendimiz yine annendir buyuruyor. Adam tekrar sorduğunda da Peygamber Efendimiz sonra babandır buyurmaktadır. Dolayısıyla bakınız, annelerin dinimiz açısından konumu nedir? Babaların konumu nedir? Bunları ifade eden, güzel bir şekilde ifade eden hadis-i şeriflerimizden bir tanesidir bu. Yine Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz'e Allah'ın en sevdiği amel hangisidir diye sordum diyor. Peygamber Efendimiz de vaktinde kılınan namazdır buyuruyor. Sonra hangisidir diye sordum diyor. Peygamber Efendimiz de şöyle cevap veriyor. Anneye babaya iyilik etmendir buyurdu. Ben sonra hangisidir dediğimde de Peygamber Efendimiz Allah yolunda savaştır, cihattır buyurdu şeklinde bize rivayet olarak ulaştırıyor Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Anne baba çocuklarına yeter kadar iyilik yapmamış olsalar dahi, hatta baktığımızda bir zararı bile dokunmuş olsa, çocuklar onlara yine iyi davranmak mecburiyetindedir. Çünkü insanlar gittikçe yaşlanıyor. Bunun farkında olmamız gerekir. Bunun bilincinde olmamız gerekir. Çocukluğumuzda yanlış ve zararlı davranışlarımızı onlar nasıl güler yüzle karşılamışsa, onlar da yaşlandıkları vakit eğer o çocukluk dönemlerine yeniden bir geçiş sağlamışlarsa, işte biz de onlara onların bize yaptıkları gibi iyi davranmak durumundayız. Bu bir şükran borcudur. Bunu unutmamak gerekiyor. Yine onların, anne babanın hakları arasında maddi ihtiyaçlarını gidermek de var. Yaşlandıkları zaman onlar bir takım ihtiyaçlarını kendileri karşılayamaz hale geldikleri vakit, işte onların ihtiyaçlarını temin etmek hususunda çocukların vazifeleri var. Bakara suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ey peygamber, sana ne sarf edeceklerini soruyorlar." Yani mallarını nereye harcayacaklar, nasıl tasarrufta bulunacaklar, bu hususta sana gelip soruyorlar buyuruyor Rabbimiz Bakara suresinde. Onlara de ki, sarf edeceğiniz mal anne babaya, akrabalara, yetimlere, düşkünlere ve yolculara, bunlara sarf edin. Yaptığınız her iyiliği Allah bilir buyuruluyor. Yani ayet-i kerimeden de anladığımız üzere yapacağımız iyilikler Allah katında muhakkak bir karşılık bulacaktır. Yani bir mükafat olarak bize yine dönüş sağlayacaktır. Abdullah bin Amr bin el-As şöyle anlatıyor radıyallahu anh. Bir adam geliyor Peygamber Efendimiz'e, cihada gitmek için izin istiyor. Peygamber Efendimiz de ona diyor ki, annen baban sağ mıdır? Adam da evet deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, o halde sen önce onların rızasını almaya çalış. Onları razı etmeye çalış. Yani birinci vazifen senin bu. Bunu yerine getir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla anne babaya hürmet, anne babaya izzet, ikram, onların ihtiyaçlarında bulunmak evlatların, çocukların vazifesidir. Bunu aklımızdan çıkarmamak gerekiyor. Saygısızlık etmemek de yine anne babanın hakkıdır. İslam ümmetinin prensibi nedir? Büyüklere saygı göstermek, küçüklere sevgi kanadını germektir. Saygıya en layık olanlar da, saygıda kusur etmeyi dahi aklımızdan geçirmemiz gerekenlerin yer aldığı büyüklerimiz arasında da kimler var? Anne babalarımız var. Bir gün Peygamber Efendimiz ashabına şöyle sesleniyor. Diyor ki, size büyük günahların en büyüğünü bildireyim mi diye soruyor. Bunu 3 defa soruyor ve sahabe de diyor ki, evet bildir ya Resulallah. Yani en büyük günahlardan ne varsa onları bize bildir. Böyle söyleyince sahabe, Peygamber Efendimiz de onlara diyor ki, en büyük günahlardan bir tanesi Allah'a ortak koşmak, anne babaya karşı gelmek, haksız yere adam öldürmek ve yalan söylemek, işte bunlar o büyük günahlardandır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Anne babanın hakkı içinde ne var? Onların razı olmalarını sağlayacak davranışları onlara sergilemek, rızalarını almak. İnsanın dünyadaki en büyük görevi, yani dünyaya geliş amacımız nedir? Allah'ın rızasını kazanmak. Allah'ın rızasını kazanmak neye bağlanmış? Aslında baktığımızda, ayetlere baktığımızda anne babanın rızasını kazanmaya bağlanmış. Bu hususta Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: Allah'ın rızası anne babanın rızasında, Allah'ın gazabı da anne babanın kızmasındadır buyuruyor. Yani iyilik yapmada annenin durumu, babanın durumu nedir? İşte bunları hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz bize bildiriyor ki, bu hususta yeterince demek ki dikkatli değiliz. Daha dikkatli olmamız yönünde tavsiyeler var Efendimizin. Yine Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz şiddetli bir şekilde şöyle bir ifade kullanıyor: burnu yere sürtülsün, yazıklar olsun o kimseye ki burnu yere sürtülsün diye böyle 3 defa tekrar ediyor. Ashab-ı kiram sahabe meraklanıyor. Ya Resulullah, kimin burnu yere sürtülsün, sürülsün diye sorunca Efendimiz de şöyle buyuruyor. Anne babası veya bunlardan birisi yanında ihtiyarlamış olduğu halde cennete giremeyip cehennemi boylayan kimsenin burnu yere sürülsün buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani görüldüğü üzere hadis-i şerifte de ifade edildiği gibi cenneti hak etmeyi arzu edenler anne babasına iyi davranması lazım. Anne babanın iyiliğini murad etmek, onlara iyi davranmak da cenneti kazandırıyor. Bu düşünceyle yaklaşmak gerekiyor. Bu düşünceyle anne babayla olan ilişkilerimizi düzenlememiz gerekiyor. Dinimiz anne baba hakkına o kadar önem vermiştir ki kişinin anne ve babası müşrik dahi olsalar yine onlara iyilikle davranmayı, onlara hizmette kusur etmemeyi bize öğütlüyor. Bakınız Buhari'de geçen bir hadis-i şerif Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Annem müşrik olduğu halde benim yanıma geldi, bana ziyarete geldi, benimle görüşmeyi istedi. Ben de Peygamber Efendimiz'e bu hususu sordum. Onunla görüşeyim mi diye sordum. Peygamber Efendimiz de evet annenle görüş buyurdu diyor. Yani bakınız müşrik bile olsa bir anneyle görüşmesine Peygamber Efendimiz izin veriyor. Yani baktığımızda Allah'a ortak koşmuş birisi, Allah'a en büyük günahlardan bir tanesini işleyerek yönelmiş birisi, böyle bir kimseye kızıyla görüşmesi hususunda, kızının onunla görüşmesi hususunda ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müsaade ediyor. Kötü söz söylememek, onları incitmemek yine nedir? Anne babanın haklarındandır. Çocukların bu kötü sözü söylememesi, öf dahi dememesi gerekliliği ayette de ifade ediliyor. Peygamber Efendimiz şöyle bir hadis-i şerifi bizlere ulaştırır. Buhari'de geçen bir hadis-i şerif. Bir kimsenin anne babasına sövmesi, kötü söz söylemesi büyük günahlardandır. Ashab-ı kiram diyor ki ya Resulallah, bir kimse ebeveynini, anne babasına nasıl söver? Böyle kötü söz nasıl söyler? Efendimiz de buyurur ki biri bir başkasına kötü bir söz söyler, o da dönüp o kişinin anne babasına kötü söz söyler, söverek konuşur, küfürlü konuşur. İşte o zaman ancak böyle mümkün olur. Bu yüzden karşımızdaki insanlarla konuşurken küfürlü konuşmamamız, kötü söz söylemememiz gerekliliğini ifade ediyor Allah Resulü. Dolayısıyla o bize geri döneceğini anlatan bir hadis-i şerif. Öldüklerinde onları hayır duayla anmak da yine onların üzerimizdeki haklarındandır. Zaten her birimizin bildiği Rabbena dualarında ifade ediyoruz bu hususu. İbrahim suresinde geçiyor. Ey Rabbimiz, insanların hesaba çekileceği o kıyamet gününde beni, anne ve babamı ve bütün müminleri bağışla diye dua ediyoruz. Rabbim inşallah cümlemizi bağışladığı kullarından eylesin. Ebu Useyd Malik İbni Rebi'a Es-Sadi anlatıyor. Bir adam diyor, ey Allah'ın Resulü, anne ve babamın vefatlarından sonra da onlara iyilik yapma imkanı var mı? Ne ile onlara iyilik yaparım, nasıl yaparım diye soruyor. Peygamber Efendimiz evet vardır diyor. Şöyle buyuruyor. Onlara dua, onlar için Allah'tan istiğfar talep etmek, onlardan sonra vasiyetlerini yerine getirmek, anne ve babanın akrabalarına karşı da sıla-i rahmi ifa etmek, anne ve babanın dostlarına ikramda bulunmak. Yani bunlar da bir görev olarak hadis-i şerifin içerisinde sayılmış. Yine Müslim'de geçen bir hadis-i şerif, bunu da paylaşmak istiyorum. İnsan ölünce amel defteri kapanır buyuruluyor. İnsan ölünce, Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor, amel defteri kapanır. Ancak şu üç şeyle kişinin sevap kazanması devam eder. Nedir bu üç şey? Bunlardan bir tanesi sadaka-i cariye, insanların faydalanacağı bir ilim ve bir diğeri de arkasından hayır dua eden evlat. Yani evladın anne babasına yapılan dualar anne babanın sıkıntılarının giderilmesine vesile olur. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani duanın vefat etse bile anne babanın hayrına bir durum olduğunu, onların faydasına bir durum olduğunu ifade eden bir hadis-i şerif. Dolayısıyla anne babanın arkasından dua etmeye, hayır hasenatta bulunmaya devam edelim inşallah. Çünkü hayırlı bir evladın bir özelliğidir bu. Anne babasını rızasını kazanmak, onların arkasından hayır duada bulunmak. Hayatta ve öldükten sonra anne babaya karşı görevlerini yerine getiren, onları memnun edip hayır dualarını alan kimse dünya ve ahiretin en büyük mutluluklarına ermiş, erişmiş demektir. Dolayısıyla kıymetli Gün FM dinleyicileri, anne babaya her türlü ikramda bulunmak, ihsanda bulunmak, onların ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmak, onlara öh bile demeden onların rızalarını kazanmak için gayretkar olmak gerekiyor. Bunu yapmak hem onların hayrına hem de kendi hayrımıza olduğunu unutmamak gerekiyor. Çünkü ifade ettiğimiz gibi Allah'ın rızasını murad ediyoruz. Allah'ın rızası anne ve babanın rızasındadır. Bunu unutmayalım. Rabbim inşallah onları razı ederek, onların hayır dualarını alarak salih bir mümin olmayı hepimize nasip eylesin.
1: Amin diyelim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili dinleyenler, İl Müftülüğü işbirliğinde devam eden Müftülük Saatinde il vaizlerinden Hasan Maraşlıoğlu hocamız bizimleydi. Anne baba hakkı konusunda kendisinden güzel bir sohbet dinledik. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Şehrin en iyi frekansı 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
4: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor.

0: günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu Şarküteri'de. Danaoğlu Şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Karahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
2: 8-20 Mayıs'ta Afyonkarahisar Kitap Günlerinde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız Kitap, meydanda buluşalım.
3: Doğanın içinde kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Mutlu günler sevgili dinleyenlerimiz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası içerisindeyiz ve hafta dolayısıyla ilk özel yayınımızla karşınızdayız. Bizim için çok kıymetli olan Ankara Görsev Ege Bölge Koordinatörü, engelli hakları aktivisti, köşe yazarı, gazeteci değerli Öznur Kırman'la beraberiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sayın Banger. Nasılsınız?
0: İyisiniz? Çok teşekkürler. Siz de iyisiniz.
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu güzel, anlamlı, duyarlı ve farkındalık oluşturmak adına yapmış olduğunuz bu yayın ve yayın konu olarak da davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Biz de katıldığınız için çok mutluyuz. Gören Kalpler Eğitim ve Spor Vakfı, kısa adıyla Görsev'in siz Ege Bölge Koordinatörüsünüz. Başlarken biraz bu vakıfla ilgili bilgilendirmede bulunalım. Neler söylersiniz?
1: Tabii ki. Aslında Gören Kalpler Görme Engelliler Eğitim ve Spor Vakfı'nın geçmişi 2004 yılında 20 yılı aşkın bir süredir eğitim ve rehabilitasyon anlamında Ankara merkezde eğitim veren bir dernekti. 2024 yılında da vakıf statüsüyle daha da yelpazeyi geliştirerek hem görme engellilerin hayata tam katılımında, eğitimde, istihdamda, özel yaşantısında, sporda, sanatta, kültürde, yani yaşamımızın her nefes noktasında ne gerekiyorsa bu anlamda da görme yetersizliği olan bireylerin kişisel bakımda, ev becerilerinden, kişisel gelişimlerinde, sanatta, sporda çok anlamlı çalışmaları ve projeleri imza atmış bir vakfımız var. 3 yıldır da yaklaşık ben aktif olarak da hem Ankara hem Afyon illeri arasında da bu görevimi icra etmeye çalışıyorum. Vakfımızdan şöyle de bahsetmek isteyeyim. Şu anda düzenli her ay 300 öğrencimiz var. Biz öğrenci diyoruz. Ama burada bir yaş sınırımız yok sevgili Faruk Bey. Evet. Yani 2 yaşındaki bir bebeğimizle de yaşamımızın son noktasına kadar hiçbir yaş kriteri, cinsiyet ayrımı olmadan her kesime de hizmet ediyoruz. Aile destek merkezlerimiz, psikolojik terapilerimiz ve talep ve ihtiyaç raporlarına göre de yönlendirme ile birlikte öğretmenlerimiz neticesinde de bir yol haritası, planlama, eğitim müfredatıyla birlikte onlar planlanıyor.
0: Evet. Siz hikayeniz üzerinden ilerlersek herhalde sizin rol modelliğinizi bir kez daha vurgulamış ve altını çizmiş oluruz. Bir anda tavuk karası diye bilinen bir hastalıkla karşı karşıya kaldınız. Sonrasında neler oldu? Sizden dinlemek isteriz hikayenizi.
1: Evet, genelde hep biliyorlar rahatsızlığımı ama bilmeyenler ve yeni radyomuzu açanlar için 2019 yılı öncesi aktif bir iş hayatımız vardı özel sektörlerimizde. 2019 yılında bir göz muayenemiz sonucunda da evet, halk arasında tavuk karası denilen retinitis pigmentosa, yani gece körlüğü diye 3 adımız var tıbbi halk arasında. Evet. Böyle bir rahatsızlık çıktı. Bu bizim az gören bir birey yaptı bana. Hı hı. Yani bir dönem bundan sonrası da tabii ki engelli bir birey statüsü de almış olduk. Dolayısıyla aslında tavuk karısı dediğimizde tavukların gören gece hücreleri yoktur. Hı hı. O yüzden bizler de bu hastalık öncelikle gece gören hücrelerimize, gündüz gören hücrelerimiz farklı ama gece gören hücrelerimize sirayet ettiği için, mutasyona uğradığı için genetik bir hastalık, öncelikle rot hücrelerimizin ölmesiyle, gece akşamları böyle sıkıntı yaşamasıyla birlikte gündüze de sirayet ediyor. Tabii ki zamanla şu anda net bir tedavisi yok ama güncel çalışmalarımız Amerika'da ve Avrupa'da takip ediyoruz. İnşallah yakın zamanda da çıkacaktır. Evet. Dolayısıyla şu anda da çok az görüyorum. Zamanla %10
0: civarında diyebiliriz.
1: Evet. Ama hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Hiçbir zaman pes etmedim. Size yakından takip ediyorsunuz. Tabii ki az görerek hayatı daim etmek de çok zor bir şey. Psikolojik olarak sosyal hayata katılım, aile içi, içi etken, dış etken, bunlar çok önemli ama bu kişinin kendi durumuyla alakalı bir şey. Evet. İstemekle alakalı. Hayatımız hep mücadele değil midir zaten? Kesinlikle. Her alanda da zorluklar ve engeller yok mudur? İş anlamınızda, özel hayatınızda, eğitim anlamınızda birçok engel. Önemli olan bu engelleri neden aşmaya çalışırız değil mi? Kendimize bir strateji belirleriz, bir hedef koyarız. Ben bu işe daha başarılı olmam için bunları yapmam diye kendinizi geliştirirsiniz. Biz de bu noktada aynı mücadeleyi veren bir birey olarak topluma örnek olmaya çalışıyoruz her alanda.
0: Siz aslında duruşunuzla toplumda engelliler için tam katılım ve erişilebilir bir yaşam arzusuyla iyi bir aktivist ve mücadelecisiniz. Güncel hayatta, sokakta, çarşıda, caddede, hatta şehirler arası yolculuklarda birçok sorunlar belki karşınıza
1: evet,
0: çıkıyor.
1: Kesinlikle.
0: Bunların azaltılması hepimizin ortak dileği ama ne durumdayız? Bir engelli olarak yaşadıklarınızı da anlatmanızı rica edelim.
1: Evet, özellikle biz bu 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'ndaki bu bilinci bir hafta değil. Yani 52 hafta, 365 gün, 52 haftada bir haftanın etkileşimini yaymak ve bunu somutlaştırmak için bu programlar yapıyoruz. O sorunuza geçmeden önce 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın doğuşuyla neden bu bir haftada neler yapılıyor? Hani o bir hafta engelliler dediğiniz zaman neyi kapsıyor? Biraz ona değinelim isterseniz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası 1982 yılında Birleşmiş Milletler'e taraf olan ülkelerden birisi olan Türkiye'de dahil olmuştur. 1982 yılında 10-16 Mayıs türesel bir gün haftadır ve Türkiye'de bunu ilk kabul eden ülkelerden birisidir. Aslına baktığımızda elimize çok değerli cevher imkanlar sunmuştur devletimiz ve bu anlamda da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın bir hafta olması 16 Mayıs normalde haftanın açılışıdır. Engellilerin anlatılması, zorluklar, sorunlar, eğitim, istihdam geniş bir yelpazedir. Ve her bir günün de engelli durumunu belirleyen günlerdir Faruk Bey. Evet. 11 Mayıs görme yetersizliği olanlar günüdür. Bugün bizim günümüzdür mesela. Bunun için neler yapılıyor? Az gören nedir? Görmeyen nedir? Aslında görme engeller dediğimizde de iki çeşit vardır. Total görmeyen bir de az gören. Bizden az görenler olanlar arafta kalıyoruz. Böyle ne görüyoruz ne görmüyoruz. Çünkü bakışlarımızda da bir sıkıntı yok. Bunun zorluklarını aynı zamanda çok yaşıyoruz. 12 Mayıs'ımızda bu anlamda işitme engelliler günüdür. 13 Mayıs ortopediktir. Aslında 10 Mayıs'ta sakatlar günü diye de ilan edilir. 13 Mayıs'ta ortopediktir. 14 Mayıs zihinsel, mental, bipolar, şizofren ve zihinsel engel durumu.
0: Evet, o engel durumu.
1: 15 Mayıs'ta yaşlılar, çocuklar, düşkünler gibi. Çünkü her yaşlanan birey de engelli oluyor, sıkıntılar yaşanıyor. 16 Mayıs'ta genel bir değerlendirme topyekun bir programdır diye. Bu şekilde de altını da çizelim.
0: Aslında
1: her bir gününde
0: oldu, evet.
1: Anlamlı bir günü vardır. Ülkemizde bunu Birleşmiş Milletler'e üye olup, taraf olup kabul eden bir ülke olmanın avantajını da aslında bizlerin toplumsal bu avantajı da devam ettirmek zorunluluğu da doğar.
0: 1982'den beri sizin ifadenizle 44 yıldır bu hafta farkındalık amacıyla anılıyor diyelim. Zorluklar dersek Özgür Hanım, yaşadığınız neler sıralamak istersiniz?
1: En önemlisi biz engel dediğimizde baktığımızda engel bizim kendi fizyolojik ya da biyolojik olarak da ikiye ayrılır. Biz engel dediğimiz zaman sadece fiziksel engellileri düşünüyoruz. Yani işte kaldırımların yüksekliği, rampaların önüne park edilmesi, sarı kılavuzların ihlal edilmesi ya da toplumun acıyarak bakması durumu bizi engelli kılıyor. Aslında bizler şu anda gördüğünüz gibi biz her anlamda o kişinin yeteneğini, yetersizliğini göz önüne alarak değil. Ya aslında işte bu engelli, bu göremiyor, bu yürüyemiyor, bu düşünemiyor, bu yapamaz diye kendi adınıza karar vermek bizi çok rahatsız ediyor. O insanlara yaşadığımız zorluklardan en önemlisi de potansiyeline bir şans verilmesi. Herkesin bir yeteneği var. Biz sadece farklıyız. Engelli değiliz. Engelleyen bizim çevresel ve toplumsal yapılanma. Evet. Çevresel dediğimizde de işte binaların erişilememesi. Bilgiye erişimdeki sıkıntılarımız, fiziksel engellerin tam anlamıyla yapılmaması ve toplumun bakış açısı. Biz buna empati diyoruz ama empatiden daha çok kişinin kendine öz saygısı veya saygı duyarsanız empati kurmaya da gerek kalmıyor Faruk Bey. Yani baktığınızda siz o engeli, evet, engelli bireye yardım eden taraf evet olunmalı ama sadece yardıma muhtaç bir birey olarak görülmemeli. Onun sebep olan engeli ortadan kaldırmak. Size örnek vereyim. Yolda giderken önümde bir engel gördüm. Ne yaptım? Sarı benim kılavuz yolum, yolumu ihlal eden bir motosiklet ya da bir eşya, herhangi bir şey koyuldu. Siz benim koluma girerek en büyük yanlış yapıyoruz. Biz sizin kolunuza giriyoruz çünkü rehbe var. Siz oradan beni geçirmeye çalışırken o anda siz bana yardım ediyorsunuz. Bakın engelimi kaldırmıyorsunuz. Biz bunun altını çiziyoruz. Orada orayı ihlal eden kişi ya da kamu yönetimi, neyse, bu konunun bizim hak temelli, bu bizi bir lütuf değil, bu bizim hak temellimiz, insan haklarına yani olması gereken bir durum. Biz bundan çok sıkıntı yaşıyoruz. Siz beni karşıya geçirdiniz, o engeli atladık, daha sonra başka bir engelle karşılaşacağız. Biz toplumdan o anda yardım ettiklerinden sonrası da o engelin kaldırılması konusunda duyarlılık, yönlendirme, o kişilerle iletişim kurmalarını çok çok önemsiyoruz. Çünkü 5378 sayılı kanunumuz bizim anayasa kanunumuz, insan haklarının
0: engelli. Evet, bundan da bahsedelim, çok önemli.
1: Evet, 5378 sayılı kanunumuz insan hakları, hak temelli mücadelemizde engelli bireylerin topluma tam katılım ve erişilebilir yaşam, fırsat eşitliği. Yani bu anlamda baktığınızda devletimiz bizlere çok güzel imkanlar sunmuş ama bunun işleyişlisi, sürdürülebilirliği, kamu yönetimi, siz gibi basın mensupları gündeme getirmesiyle duyarlılıkların artması, sadece yasalar, mevzuatlar var ama işlevsel olmaması bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Yani 5378 sayılı kanunu okumalarını biz önemli rica ediyoruz. Evet. Eğitimden istihdama her anlamda yasal zorunluluk şartı gelmiş bu anlamda. Ve ülkemiz bunu iş tüzüğümüzde de 2005 yılında meclisimizde kabul ediyor. Yine Birleşmiş Milletler tarafından. 2009 yılında, bakın 2009 yılında 5378 sayılı kanunumuz Birleşmiş Milletler'e ve uluslararası, ben Türkiye olarak engelli bireyime her alanda tam katılım ve eşit hakkı tanıyorum yasal demiş ülkemiz. Çok kıymetli. Ama burada rol nereye düşüyor? Biz yasal olarak bu haklarımızı almışız Faruk Bey ama bize yerel yönetimlerimiz, toplumumuz, ailemiz, STK'larımız, bu bilinçle kendi içimizde bunu bilmemiz önemli değil. Evet. Bunu yaptırmak,
0: uygulanabilir
1: işlevsel,
0: olması.
1: Uygulanabilir olması, potansiyeli yüksek duruma getirmesi önemli. Biz o kadar günümüz teknolojide, hele dijitale erişim de çok önemli. Bir noktaya daha müsaadenizle değinmek istiyorum. Biz erişilebilirlik derken ne anlıyor toplum? Sadece fiziki erişilebilirlik. İşte kaldırımlar, rampalar, sesli kitap vesaire. Bunlar çok önemli. Bir önemli, ülkemizin de imza attığı bir sözleşme vardır. Fas ülkesinde imzalanmış 2013 yılında bilgiye erişim. Türkiye bu anlamda 2021 yılında bilgiye erişim konusunda imza atmış ve 2022'de de yasalaşmış. Bunu kim biliyor? Hangi kamu yönetimi, hangi yerel yönetimlerden ne kadar biliyor? Halkımız ne kadar biliyor? Engelli bireyler ne kadar biliyor? Araştırıp haklarımızı, doğru iletişim, karşı tarafa, kamu yönetimdeki yerel yönetimlerimize, insan ilişkilerimize, haklarımızı doğru anlattığımız takdirde insanlarımız duyarlı olacaktır.
0: Kesinlikle.
1: Yani insanlar baktığımızda ekonomik, sosyal, kültürel sıkıntılar var. Trafikte birbirimize hazır. Varken biz çok fazla böyle bir saygı beklemez duruma gelmiş durumdayız ama hayır.
0: Böyle
1: yapmak
0: olmamalı.
1: Zorundayız yaşadığımız sürece. Bu da bilgi erişimde de telif hakları. Şimdi görme engellileri için özellikle birey kabartma yazı ve PDF sesli kitapların hiçbir yazarın telif hakkı talep etmeden uluslararası küresel bir erişim hakkına sahip olduğu ülkemiz.
0: Bu çok
1: yani,
0: güzel bir kazanım.
1: Tabii ki Marrakeş Anlaşması 2021 yılında her görme engelli bireye kabartma yazıyı telif hakkı olmadan o yazarın kitabını sesli betimlemesiyle dinleyebilme hakkı.
0: Bu bireyl alfabeleriyle ilgili de bütün engelliler, özellikle görme engelliler biliyor mu Öznur Hanım? Yeterli
1: Hayır,
0: mi?
1: Hayır, bilmiyorlar. Aslında işaret dili ne kadar önemliyse kamu kurum kuruluşlarında tercümanlık, bunun da yaygınlaşması çok önemli. Bireylin bilinmemekle beraber uygulanabilirliği de yok. yok. Yani burada topyekun bir mücadele olduğu zaman işlevselliği artıracak girişimler, hı hı, gerek yerel yönetimlerle toplantılar, STK'lar, basında periyodik olarak bu birel alfabe seferberliği, işitme, işaret dili seferberliği, hafif mental bozukluklarının da alt segmentlerinde özellikle otizm spektrum çok gündemdedir. Hı hı. Her birinin nasıl özelliği varsa da bunların bilinmesi, öğretilmesi, anlatılması gerekiyor. Şimdi çok güzel bir şey dediniz Faruk Bey. Buyurun. Müsaadenizle bir anımı anlatayım.
0: Tabii ki.
1: Şimdi bireyin alfabesi ile ilgili erişilebilirlik yasamız, mevzuatlarımız çok yerinde. Yapmak için yapılıyor maalesef. Hı-hı. Yaşadığım bir anımı burada sizin aracılığınızda da anlatmak
0: dinlemek
1: istiyorum.
0: Isteriz, buyurun.
1: Kent meydanında bildiğiniz üzere evlendirme dairemiz var. Afyonkarahisar merkezimizde.
0: Eski İttihat Terakki binası.
1: Evet, evet. Bir restore oldu geçtiğimiz yaz ayı döneminde biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ve kaldırımları da düzenlendi. Eski haliyle de bir sarı yol vardı. Eskimişti ama iş görüyor muydu? Kısmen görüyordu. Hı-hı. Yenilenmesi. Bildiğiniz gibi yapı denetim ve yasalarda eski binalar, yollarda erişilebilirlik yasasının yapılması, o müfredat çok zor. Özellikle yeni yapılan yapılarda, yollarda bu müfredatı uygulayacak yapı denetim ve bu işin başındaki kişiler masada değil, sahada, onların onayıyla yapılırsa zaten çözüm odaklı olur. Sorun olmaz, çözüm olur.
0: Evet.
1: O yolumuz kaldırım yapılmış. Hı hı. Çok güzel. Kumlar da dökülmüş oturması için yazın yaşadığım bir olay. Yürürken o yolun olmadığını hissettim.
0: Hı.
1: O yol komple sarı kılavuz yol, sökülmüş, yoktu.
0: Aslında
1: bu yeni yapılmış.
0: Vatandaşlara söyleyelim, o sarı kılavuz yol özellikle görme engelliler için çok önemli.
1: Çok önemli. Yoktu.
0: Hı hı.
1: Tabii ki biz hemen orada bir yayın çektik. Öz eleştiri olması gereken yerel yönetim mercilerimize bu konuda WhatsApp ihbar hattıyla birlikte öncesi olması zaten yenilenmesi gerektiğini ama mevcut yeni yapılan bir yerde, hı hı, yapı denetimin o yolu koymaması çok büyük duyarsızlık.
0: Evet.
1: Hele onun yapılırken. Sonra yapıldı. Evet, çok güzel oldu. Öncesi yapılırken de tam yapmamışlardı. Boştu. Sarı kılavuzun da bir metre kısmını, hı-hı, kaldırımın iniş ve çıkışını yapmak için yapılmış. Göstermelik, hı-hı, yapılmış. Gerçekten. O da yanlış. Bakın, kaldırıma inerken o sarı kılavuz yolları düz giderken iniş var alanında o sarı tablonun üzerinde halkalar vardır Faruk Bey.
0: Evet.
1: Bize der ki o halka, yol bitti, hmm, iniyorsunuz ve o kaldırım düzenlemesine o yol olmadığı gibi kaldırımın bir metre önüne ve sonuna koyulmuş. Ne koyulmuş biliyor musunuz? Yol devam ediyor koyulmuş.
0: Hmm.
1: Bakın, yani özürü kabahatinden
0: ne kadar
1: neden,
0: yanıltıcı.
1: Çok yanıltıcı,
0: evet,
1: ama bunu dile getirdik.
0: Hmm.
1: Bunu çektim, gönderdim. Hemen 10 gün içerisinde bu duyarlılığımız için bana teşekkür edip yolumuz yapıldı. Gördüğüm her yerde fahri polislik yapıyoruz.
0: Özellikle
1: farkındalık budur.
0: Kamu binalarının da aslında görme engellileri ve diğer engel gruplarına erişilebilir olması,
1: evet,
0: çok önemli.
1: Şu anda Işan'ı radyo yanımıza, hı, gelirken, hı, dikkat ettim. Aslında Işan'ınız çok erişilebilir.
0: Ne mutlu.
1: Pasajımızın ön arka iki giriş kapısı var.
0: Hı hı.
1: Merdivenlerimizde hem sarı kılavuz hem de siyah bantlar var az bölenler için.
0: Asansörde de ses sistemi var.
1: Asansörde de çok net bir ses sistemi var.
0: Hı hı.
1: Dedim ki çok rahat geldim. Erişilebilir işte. Bakın, ben buraya tek başıma geldim,
0: evet,
1: bastonumla.
0: İlla da yanımızda biri olması gerekmez.
1: Kesinlikle o sarı kılavuzum ihlal edilmemişse, o bantları görüyorsam, asansörde sesli varsa, bastonumu da iyi kullanıyorsam,
0: hı hı,
1: bakın erişilebilirlik bizim çevre ve toplumsal,
0: tabii,
1: kısıtlamalar olarak da ele alabiliriz.
0: Bu kadar duyarlı ki aslında özellikle görme engelliler, gören bir kalpleri var, ben ona inanıyorum. Ben de yıllar evvel tanıştığım bir avukat arkadaşım görme engelli, yolda birlikte yürürken o beni uyarırdı. Bak,
1: tabii,
0: dikkat et diye. Çünkü,
1: evet,
0: onlar gerçekten çok hassas ve dikkatli oluyorlar. Bu yüzden biz özellikle yerel yönetimlerden engellilere yönelik mutlaka bu işlerin halledilmesi gerektiğini söyleyelim. Siz hem sağlıklı olarak da yaşadınız, sonra da bu görme engeliyle devam ediyor hayatınız. İkisini de gören biri olarak aslında çok daha iyi kıyaslayabilirsiniz, öyle değil mi?
1: Evet, masanın
0: yaşamı
1: hem önünde hem arkasında, hı-hı, oluyorum.
0: Evet.
1: Hem öncesi herhangi bir sorun yokken sonradan olması hem benim için avantaj hem dezavantaj. var.
0: Aslında o her insan bir engelli adayıdır. Siz yaşadınız.
1: Evet, evet. Yani her an her şeyimiz şuradan çıktığımızda 5 dakika sonra başımıza ne
0: olacağını bilmiyoruz.
1: O yüzden kendimizi ne kadar bilinçli, farkındalığı yüksek, bu anlamda sorun yaşayan insanların engelini kandırırsanız kendinizi de her türlü hazırlarsınız. Farkındalık budur. Evet. Biz farkındalığı neler yaparız? Hep bunu söylüyorum Faruk Bey. Farkındalık deyince aslında şunu anlamalı. Engel nedir? İnsanlar bir engelin tanımını yapmalı. Engel çevresel ve toplumsal önüne konulan bariyerdir. Ama engelli birey dediğinizde toplum bunu bariyerleri kaldırmadığında, ona eğitimden istihdama, potansiyeline şans vermediğinde bu engelli birey haline getirir bizi. Evet. Sadece farkımız fizyolojik değil, biyolojik. Evet, ağır engelli durumlarımız var. Onlar engel bir hastalık değildir. Tıbbi bir hastalık değildir. Farklılıklarımız vardır. Ama evet, ağır engelli durumlarımız vardır. Yatak, tedavisi olmayan birçok kronik hastalıklar da engel statüsüne giriyor. İşte görünmez engellilik durumu da oluyor. Bir özellikle şunu belirtmek isterim. Her bir belirli gün haftalarda bildiğiniz gibi birçok kronik hastalık, 8000 çeşit nadir hastalık var. Tavuk karası da bunlardan biri. Bunun rengi mordur. Mesela Serapler Palsi'nin rengi yeşildir. MS hastalarının rengi turuncudur. Aslında engeller haftasının rengi beyazdır. Ama yeşil de olabilir gibi. Bu renklerin ne anlama geldiğini, çocuklarımız ağaç yaşken eğilir. Tabii. Bu belirli gün haftalarımızda okullardaki etkinlikler, doğaya, canlıya, herkese farkındalık bilincini, öz saygı bilincini yetiştirdiğimiz zaman, farkındalık ve engel kelimelerini de anladıkları zaman hayat her birimiz için yaşanabilir bir hale gelmeli.
0: Geçmişe göre güzel gelişmeler var ama yeterli mi? Değil. Daha da fazla aslında hak edilen hakların alınması önemli diyelim.
1: Suistimaller çok oldu. Maalesef. Aslında biraz da çuvaldızı, ben bu öz eleştiri yapmazsam olmaz. Buyurun. Bir engelli birey olarak. Çuvaldızın hem sahada olduğum için de görüyorum. Şimdi biz hep hakları konuşuyoruz. Yaşanan sorunlar. Bunlar toplumsal bakış açımız. Evet. Ama diğer taraftan da işte biraz önce bahsettik. Marrakeş Anlaşması'nı hangi engelli bireyimiz biliyor ki bunu bulundukları anlattı. Bilgiye erişimde bu benim yasal hakkım deyip güzel iletişim kurduğunda. Ama ben engelli, bu benim hakkım diyemezsiniz. Şimdi Faruk Bey örnekleme verelim.
0: Buyurun.
1: Siz yıllarca bu sektördesiniz. Her alanda birbirimizle görüyoruz, tabii, konuşuyoruz. Sizi çok da takdir ediyorum. İstikrarınız, naifliğiniz, yapıcılığınız ve duyarlılığınız. Şimdi bu kadar güzel çalışmanız var. Ben buraya çok emek verdim. Yıllarca bu Gün FM stüdyosuna yayın yapıyorum deyip ben bugün gelmeyeceğim, keyfim istemedi diyebilir misiniz?
0: Mümkün değil tabii.
1: Mazeretiniz varsa yaparsınız. Gelmemediğiniz zaman da onu telafi edersiniz ya da gelmediğinizde onun otokontrolüyle birlikte bir şekilde planlamasını, stratejini, eylem planı yaparsınız. İşte biz KPSS atamalarımız düşük diye isyan ediyoruz. İstihdamların kotalarımız yüzde kamuda %3, özel sektörde %4 çok az diye isyan ediyoruz. İnanın ben İşkur'da engelli kayıt sayımızdan tutun istihdamı değerlendirmek dirdiğimizde. Bunların yetiştirilmesi, geliştirilmesi, potansiyelin keşfedilmesi çok önemli. Engelli istihdam ediliyor, ertesi günü gelinmiyor. Ve diyorum ki neden? İşveren mi onun erişilebilirliği ihtiyacını karşılamıyor ya da engelli birey mi istemiyor?
0: Evet.
1: Bu hem ne oluyor bu sefer? İşverenler açısından da olumsuz etki. Bu ön yargıyı biraz biz oluşturuyoruz. Çuvaldızı da lütfen biraz kendimize.
0: Engelli bireyde verilen vazifeyi yerine getirmesi.
1: Evet, sorunu da varsa erişilebilirliği, ulaşımında yaşanan sorun ya da onun potansiyeline aykırı bir iş verilmişse, yani yeteneğine göre değil de yetersizliğine göre bir iş verilmiş, yapamayacaksa sadece işte onu çalıştırmak ya da kotayı doldurmak değil, iki tarafta iyi niyetli olmalı.
0: Doğru.
1: Diye düşünüyorum.
0: Ve mutlaka verim alınması amaçlanmalı.
1: Kesinlikle.
0: Önünüzde çok güzel bir kitap var, Engellerle İletişim diye. Mehmet Kızıltaş'ın kaleme aldığı. Bu kitaptan da dilerseniz sonlara yaklaşırken bahsedelim.
1: Evet, Engellerle İletişim biliyorsunuz Afyonkarahisar Kent Meydanımızda da 8-28 Mayıs'ta da kitap günlerimiz var. Kitap okumak çok güzel. Engellerle İletişim, ben bunu her yayınımda da Faruk Bey'e gösteriyorum. Gerçekten kitap okumak engellerle iletişim anlamında okuduğunuz zaman kendinizi geliştiriyorsunuz. Mehmet Kızıltaş hocamı da mutlaka takip edip araştırın. Hı-hı. Değerli bilgilerinden faydalanın. Hem kendimizi geliştiren hem de bu anlamda bilmemiz gereken birçok konuyu nasıl iletişim kurarız? Her engel grubunun özellikleri vardır. Mehmet Kızıltaş hocamızı hem TRT'de de yayınlar yapmış. Ortopedik evet. engelli. Bu alanda da ciddi benim idol aldığım Hı-hı. kişilerden biri.
0: O Eşref kitabı Arman. Da tavsiye edelim.
1: Kesinlikle yapalım. Mutlaka çocuklarımıza, kısmı. Ailelerimize. Ağaç yaşken eğilir. Biz 40 yaşından sonra havanda su dövmeyelim. Doğru. Kişilik bilinç oturuyor. Sadece haftalarda, günlerde otizm haftası, MS hastası o günü anlatıp kapıyı kapatıp çıkınca ben bunu çok merak ediyorum Faruk Bey. Bu haftalar yapıldıktan sonra toplumda ne değişiyor? Bana bu önemli.
0: Kesinlikle.
1: Ne bıraktık? Ne fark edildi?
0: Topluma ne verebildik?
1: Yapamıyorsak daha eksiyiz. Çünkü değerli STK başkanlarımız güzel şeyler yapıyorlar. Farkındalıklar, etkinlikler. Evet çok güzel ama bunlar törende kalmamalı.
0: Kesinlikle.
1: Çözüm odaklı olmalı.
0: Umarız bu kez daha fazla kişiye ulaşmış ve sonuç almış olalım. Siz bu rol model kişiliğinizle güzel ödüller de aldınız. Evet. Örneğin yılın en başarılı toplum lideri ve yılın mücadeleci engellisi gibi evet. ödüller. Bunlar da insanı gerçekten motive mutlu ve motive eden
1: işler. Buna çünkü bir sorumluluk yükleniyor. Hı-hı. Özellikle 2024 yılında ilk ödülümü aldım.
0: Evet.
1: Afyonkarahisar AK Parti milletvekilimiz Sayın Avukat İbrahim Yurdun'u seven takdim etti. Hı-hı. Yılın en mücadeleci engelli.
0: Evet.
1: Zaten hayatımda bir mücadele var, çalışıyorum ama engelli olunca yaşadığım psikolojik, travmatik durumları kendi başıma açtım ben.
0: Hı-hı.
1: Ve her alanda ve daha sonra engelli haklarını savunurken bu genetik hastalıkların da sağlıklı bebekler dünyaya getirmek için de önleyici müdahaleler konusunda 8 tane bebeğim var benim.
0: Hı, harika.
1: Yani bu hastalığa sahip olup mücadele ettik ve ödülle layık görüldü. Hakkımızla çok gururluyum. En diğer ödülümüz de 2026 yılında
0: yılın en başarılı toplum lideri.
1: Aynı şekilde o da Şubat ayında alındı. Şubat ayında 2026. Onu da 22. dönem milletvekilimiz Doktor Sayın Doktor Mahmut Koçak takdim etti. Toplumsal liderim, toplumsal girişim bu ödüller beni hem kamçılıyor hem de sorumluluk bilincimi artıyor. Alıp bir kenarda değil. Ben bunların hakkını layıkıyla vermem gerekiyor. Yani ışık vermem gerekiyor. Karanlığı küsmek değil, bir mum yakmak gerekiyor. Evet. Hazreti İbrahim'in ateşi karıncanın su taşıdığı gibi.
0: Kesinlikle.
1: Biz bir şey olmaz. Engelliler acırız yardım. Onlardan bir şey olmaz değil. Bizler rol modeli olmalıyız. Hı-hı. Doğru iletişim, doğru yasaları kullandırmak. Sonra bizim böyle kotalarımızda düşer. ÖTV muafiyetli araçlarımızda elimizden gider. Neden gidiyor? Çünkü engelli araç hakkın raporunu başkasına kiralarsan, alıp başkasına kullandırırsan ya da annenin babanın adını alıp onu kullanmayıp başka yerde olursan devlet de bu hakkı, bu sistemli sosyal devlet ama devletin çok fazla yükü var. Dünya Aynen. yanıyor. Birçok Covid'ler atlattık, depremler atlattık.
0: Ekonomik engelli sıkıntılar mı?
1: Nüfusun %12'sini aşkın engelli bir nüfus var. Siz bu hakları suistimal ederseniz bizler de işte ben engelli emekliliğim Mayıs'ta oluyordum. Maalesef vergi indirimim kaldırıldı. Neden? Çünkü çok hileler, yalanlar, dolanlar oldum affedersiniz.
0: Evet, bu işlerle.
1: Ben de bedel ödemeye razıyım vatanım için. Lütfen bu konuda kul hakkı yemeyelim. Haklarımızı suistimal etmeyelim. Verilen hak geri alınmaz. Evet. Bu bizim insani temel hakkımız. Ama bunun nedenine de biraz da bizler sebep olduk.
0: Da kendimize
1: Tabii
0: batıralım
1: ki,
0: diyorsun.
1: Toplumsal hassasiyet derken o toplumsal hassasiyeti önce bizler engelli bireyler kendimize saygı duyacağız. Haklarımıza verilen hakkı adaletli sahip çıkacağız ki bu ülke yaşanabilir hale kalsın. O bariyerler kalksın diyorum Faruk
0: Çok güzel mesajlar akıyor. İstanbul Sancaktepe'den Songül Yıldız size iyi yayınlar dilemiş.
1: Güzel selamlar olsun İstanbul'a.
0: Çok seviyoruz. Başarı ve her zaman faydalı bilgiler verdiği için de teşekkür ediyoruz
1: Biz
0: diyor.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Fatih Özgün'de engellilere yardımcı olduğunuz ve yol gösterdiğiniz için teşekkür ederiz
1: Biz
0: demiş.
1: Teşekkür ederiz.
0: Birçok mesajda akıyor. Teşekkür ediyoruz. Öznur Hanım katıldığınız için çok mutluyuz. Güzel mesajlar aldık sizden. Son olarak olarak bu 10-16 Mayıs Engeller Haftası ve engelliye ilişkin neler söylersiniz?
1: Özellikle hem engelli bireylerimize hayatta pes etmemeleri, yaşadığımız sürece hep mücadele vardır. Her yetenek ve yeterliliği konusunda pes etmemeleri, bir kere de tabii ki bu her istediğimiz elde olacak bir şey değildir. Özellikle yerel yönetimlerimizde o kişinin potansiyeline, yeterliğine göre, isteğine göre, talebine göre, kendinin durumuna göre lütfen onlara o şansı verelim. Değerlendirelim. O engelli bireylerinde bu konuda iyi insan olma konusunda, haklarına sahip çıkma, doğru iletişim. Sadece bu hafta olarak kapıyı kapattığımızda 17 Mayıs'ta her şeyin unutulması değil. Bir yıl, 365 gün, 52 haftamız var. Yani bir haftada bunlar çözülmeyecek. Amacımız bu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de bu hafta farkındalıklarında 3 Aralık'ta da siyasi, hukuki ve ekonomi kazanımlarımızın masaya koyup daha yasal ve mevzuatlarımızın savunma günüdür. Evet. 3 Aralık'ta bir farkındalıktır ama asıl yasal mevzuatlarımızı savunma elde edinme günümüzdür. Engelli bireylerimiz bunları bilirlerse doğru iletişim kendilerine rol model olarak bize toplum bize ya işte böyle insanlara toplumsal kapsayıcılık iç içe yaşarız diye düşünüyorum.
0: Yolunuz açık olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten güzel açıklamalarda bulundunuz. Hem masanın karşı tarafına geçtiniz hem de bu tarafından bakış açınızı yansıttınız. İnşallah başka bir programda yine sizinle birlikte oluruz.
1: Çok teşekkür ederim Faruk Bey. Duyarlılığınız için Gün FM Yönetim Kurulu Başkanımız Fadime Hanım'a, siz Faruk Bangir'e bu farkındalık ve bilinci bir kadın olarak, yani kadın olmak da çok zor. Annesiniz, eşsiniz, evlatsınız. Her şey kadın olmak zorken bu konuda da topluma mal olmak ve kendi engelinize mücadele etmek çok zor. Bir kadın olarak da bana bu mikrofonu uzattığınız için ben çok teşekkür ederim.
0: Çok
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Ankara Görsev yani Gören Kalpler Eğitim ve Spor Vakfı Ege Bölge Koordinatörü, engelli hakları aktivisti, köşe yazarı, gazeteci sevgili Öznur Kırman bizlerleydi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın bir anlamda açılış yayınını kendisiyle gerçekleştirdik. Sağlıklı ve güzel yarınlar diliyoruz. Yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Hayatı engelsiz sayın diyoruz.
0: Evet. Bu mesajın üstüne söyleyecek başka bir söz yok.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İnşanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Şehrin en iyi frekansı 99.9. Radyo Gün.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bu yazın en sağlam parçası New Holland'dan geliyor. Satış sonrası 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Sizi en yakın New Holland bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
2: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
3: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.

0: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
1: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
2: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
3: 8-20 Mayıs'ta Afyonkarahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız Kitap, meydanda buluşalım.
2: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Keşfet, eğlen, öğren. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, tam gün, yarım gün ve saatlik oyun seçenekleriyle eğitime katkı sağlıyor. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı olarak organik ve doğal ürünlerle kendi mutfağında pişen anne yemekleriyle 3 öğün beslenme hizmeti sunuyor. Yol arkadaşımda keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Uydukent mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0507 836 48 31.
2: Yıllardır çözemediğiniz kilo probleminiz mi var? Yeterli ve dengeli beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Doğru beslenmeyle bağışıklığınızı da güçlendirebileceğinizi biliyor musunuz? Size uygun bir beslenme planı için diyetisyenlerimiz Ecem Misci ve Erem Akgönül Özel Fuar Hastanesi'nde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
7: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
8: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
9: Ferman Mobilya, Gazlıgöl Caddesi numara 92'de.
8: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
10: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
11: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak çaprazında. hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
13: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
14: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Aileniz

0: lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
1: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
2: 8-20 Mayıs'ta Afyonkarahisar Kitap Günlerinde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız Kitap, meydanda buluşalım.
3: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
4: Doğanın içinde, kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Keşfet, eğlen, öğren. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, 2 ve 6 yaş dahil çocuklarınızı güvenle bırakabileceğiniz, onların hem doyasıya oynadıkları, mutlu oldukları, hem de akademik olarak kapsamlı etkinlik ve öğretim programlarıyla öğrenim yolculuklarına şahit olacağınız sevgi dolu bir okul. Yol arkadaşımda keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Buydukent mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0507 836 48 31.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
7: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
8: Ferman Mobilya, Gazlıgöl Caddesi numara 92'de.
7: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
9: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
10: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
13: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı
0: kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
3: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
4: Özel Fuar Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Altılay Bayraktaroğlu, sünnet, apandisit, kasık fıtığı, inmemiş testis, dil altı bağı, su fıtığı, kıl dönmesi, göbek fıtığı gibi birçok hastalığın tanı ve tedavisinde hizmetinizde. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
5: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
6: 8-20 Mayıs'ta Afyon Karahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız kitap, meydanda buluşalım.
7: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Keşfet, eğlen, öğren. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, tam gün, yarım gün ve saatlik oyun seçenekleriyle eğitime katkı sağlıyor. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı olarak organik ve doğal ürünlerle kendi mutfağında pişen anne yemekleriyle 3 öğün beslenme hizmeti sunuyor. Yol arkadaşımda keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Uydukent mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0507 836 48 31.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
6: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
5: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
8: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Hastanemizde prostat ameliyatları plazma kinetik yöntemiyle üroloji uzmanı operatör doktor Cemal Selçuk Ertaş nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
3: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Bu yazın en sağlam parçası Case IH'ten geliyor. Satış sonrasında 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Size en yakın Case IH bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.

0: 28-20 Mayıs'ta Afyonkarahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız Kitap, meydanda buluşalım.
1: Doğanın içinde, kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Gün Efendim 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Keşfet, eğlen, öğren. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, 2 ve 6 yaş dahil çocuklarınızı güvenle bırakabileceğiniz, onların hem doyasıya oynadıkları, mutlu oldukları, hem de akademik olarak kapsamlı etkinlik ve öğretim programlarıyla öğrenim yolculuklarına şahit olacağınız sevgi dolu bir okul. Yol arkadaşımda keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Uydukent mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0507 836 48 31.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
10: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
13: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
11: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bu yazın en sağlam parçası New Holland'dan geliyor. Satış sonrası 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Sizi en yakın New Holland bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
4: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
5: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
6: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
7: 8-20 Mayıs'ta Afyon Karahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız kitap, meydanda buluşalım.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Gizli reklamlar.
1: Keşfet, eğlen, öğren. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, tam gün, yarım gün ve saatlik oyun seçenekleriyle eğitime katkı sağlıyor. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı olarak organik ve doğal ürünlerle kendi mutfağında pişen anne yemekleriyle 3 öğün beslenme hizmeti sunuyor. Yol arkadaşım da keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Buydukent mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0507 836 48 31.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
4: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. MCG termal.com.
5: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
10: Gün Efendim 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
3: Mayıs'ta Afyon Karahisar Kitap Günlerinde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız kitap, meydanda buluşalım.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki

0: Şimdi reklamlar.
1: Keşfet, eğlen, öğren. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, 2 ve 6 yaş dahil çocuklarınızı güvenle bırakabileceğiniz, onların hem doyasıya oynadıkları, mutlu oldukları, hem de akademik olarak kapsamlı etkinlik ve öğretim programlarıyla öğrenim yolculuklarına şahit olacağınız sevgi dolu bir okul. Yol arkadaşımda keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Uydukent mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0507 836 48 31.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi. Kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. MCG Termal.com.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Reklamları dinlediniz.
0: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0530 35 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta...
5: Rotamız kitap, meydanda buluşalım.
6: Atroskopik yöntemlerle aynı gün diz problemlerine çözüm tecrübeli hekimimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Levent Küçük Çankaya tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel fuar hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
7: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Keşfet, eğlen, öğren. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, tam gün, yarım gün ve saatlik oyun seçenekleriyle eğitime katkı sağlıyor. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı olarak organik ve doğal ürünlerle kendi mutfağında pişen anne yemekleriyle 3 öğün beslenme hizmeti sunuyor. Yol arkadaşım da keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Uydukent mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0507 836 48 31.

0: incire çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu. İncila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
0: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: ...99.9... Afyon Gün FM.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
4: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention, Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın, hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
5: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
6: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
7: 8-20 Mayıs'ta Afyon Karahisar Kitap Günlerinde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız kitap, meydanda buluşalım.
8: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
13: Gün

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
4: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
3: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankadar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: 8-20 Mayıs'ta Afyonkarahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız Kitap, meydanda buluşalım.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu

0: adresi numara 68 Taksim Ağda. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
2: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
4: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
0: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: ...99.9...

0: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi başlıyor.

şeyler sezersen halimde, hiç şaşırmayasın anacığım. Başımı koyup dizlerine uzun uzun ağlayacağım. Bütün insanların yerine. Diyor efendim Cahit Sıtkı Tarancı dizelerinde. Değerli şiir dostlarım, anneler yaratılmışların en güzelidir. Duaya durmuş annelerin avuç içlerinde hep çocukları vardır. Bu yayınımızı annelerimize adayalım efendim. Ben Deniz Serkan Yılmaz, yayın ekibimle birlikte saygı ve selamlarımı gönderiyorum haftanın ilk gününün akşamından sizlere. İki saatimiz var değerli şiir dostlarım. Hem annelerimize ithafen güzel şiirleri yüreklerimizde dağlayalım ve güzel şarkılarla iki saat de olsa keyfimize bakalım.

0: Gün Efendim. Gün Efendim 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler Serkan Yılmaz'la Dize.

Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali okula gitmezsem annem çok kızar. Merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi. Ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor işte, şuram demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanım anne. Bak şimdi söylüyorum, şuram işte, sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne, her gün acıyor. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü. Hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım, hiç de utanmadım. Öğretmenim ne oldu dedi. Düştüm, dizim acıyor dedim. Dedim ama yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam, ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim ağladım. Kızım ekmek dedi. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyorum anne. Of babam, her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum. Babam pasta yapmasını bilmez anne. Of, hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını? Çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur, ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak, kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne, her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimse söylemem anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Ha unutmadan, öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki neyi nasıl anlatacağım anne. Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel beni öp. Mutlaka, mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyanıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası.
Sol yanım çok acıyor anne. Çok acıyor. Seni çok özledim anne. Seni çok özledim anne.

0: Gün efendim. Gün efendim 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

değerli şiir dostlarım. Ayla Aydemir'e ait Sol Yanım Acıyor Anne şiiri geldi. İlk olarak gecemize. Efendim, Ayla herkesten çok farklı biri değil tabii. Bir evlat öncelikle. Abla kardeş ve bu görevleri yerine getirmek için gayret eden, dünyalığını temin için çalışan, koşturan ve gece vaktini bekleyen, sevdiği muhabbete dalmak için kalemle kağıtla sohbet etmeyi çok seven, radyo mikrofonundan seslenmeyi, derdini dil ile değil kalem ile anlatmaya çalışan biri diye tanımlıyor kendisini. Gerçekten çok üzümlü bir şiirdi. Öpecek anne eli olmayan dostlarımıza daha bir dokunacaktır diye tahmin ediyorum. Sağlığı yerinde olan annelerimize de uzun ömürler dileyelim efendim. O zaman sıradaki şiir de bizden gelsin annelerimize. Annem için yazdığım dizeleri yüreklerinize ve tüm annelerimize armağan ederim efendim. İyi ki var annelerimiz.

Merhabalar annem. İyi ki varsın. Bu sözlerim sana. İlklerimizle büyülendin. İlk gülümseyişimizle mesela. İlk konuşma, ilk diş çıkarma. İlkokul günü, ilk yapılan resim. İlk. Sınırları, limiti yok bu bedelsiz verilmişliğinin. Bir kez yitirilip de bir daha bulunca kendisi olabilen tek şeydir senin yüreğin. Büyüdüğümüzde, uzaklaştığımızda, yaralanıp berelenip tekrar sana döndüğümüzde hep bizim bildiğimiz aynı annemiz olarak bekledin. Çünkü bize olan şefkatin her duygunun üstündeydi. Ve biliyorum ki çektiğin tüm acıların ödülüydük. Bağışıydık biz sana. Evet, çoğu acının sebebi biz olsaktı. Sahi, nasıl sırtladın boyunca yükü? Ne zaman aldın bunca uzun yolu? Melek kanatların sırtına ne zaman iliştirildi senin annem? Başka bir dilde nasıl anlatabilirim yaşadığın tüm acıların ortasında adeta bir ordu gibi kuvvetlendiğini? Ve bu cesareti aniden ve izahsız kendinde bulabilmeni. Gücünün kat be kat fazlası yükün altına hesap yapmaksızın girebilmeni. Taşırsam taşırım, taşımazsam uğruna ezilirim göz alışlarını. Bizler sana emanet olarak verildiğimizden mi şefkatle donatıldın? Bu dayanma gücün, sırrın sahibinden sana mı verilmişti? Bize olan sevginin bedeli, hayata tutunduğumuz o anda kan, ter, gözyaşı ve çığlıkla ödendiğinden mi sınırsız sabrım? Yaşanmış olanlar kadar yaşanma ihtimallerini de kendimize dert ettiğimiz için mi böylesine benziyor gözlerimizdeki korku birbirine? Güllük gülistanlık bir yol değildi annem yolların. Ama ben de kardeşim de bir goncaydık sana. Dikenlerimiz yüzünü ve ellerini her daim yırtsa da biz dünyanın en iyi evlatları, sense kainatın en iyi annesi. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın.

0: uyanmadın annem.
1: ...99.9... Radyo Gün.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler, Serkan Yılmaz'la Dizelerin.

Sahi senden mi doğdum anne? Yollar, nehirler, kuşluk vakitleri dururken bir insandan mı doğar bir çocuk? Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı? Kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa kırılmaz mı acıdan bir sap menekşenin boynu? Bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol, durmadan yağ kanayan yerlerime. Değerli şiir dostlarım, böyle bir günde bu şiiri okumasak olmazdı. Haydar Ergülen'den yüreklerinize, annelerimize armağan etmiş olalım. Radyolarını yeni açan sevgili şiir dostlarım, sizler de hoş geldiniz muhabbetimize, sohbetimize. Yarenliğinize yarenlik edelim, annelerimizi anarak, onlara güzel şiirler, şarkılar armağan ederek efendim. Hadi bakalım, yüreğimize, gecemize bu güzel şiiri de aldık. İki güzel de ezgi dinleyelim üstüne. Sonrasında ben Deniz Serkan Yılmaz efendim, burada mikrofon başında buluşalım.

Ninni söyledin, beşik sarladın geceleri yatayım diye. Babam, gece demedin, gündüz demedin, ocağımıza aşk getirdin, ben doyayım diye. Hasta oldum, derman oldunuz, üşüdüm, ciğerinizi yaktınız, hayat verdiniz kanınızdan, ayrılmadınız hiç yanımdan. Güldüğünde gülen, ağladığında ağlayan, düştüğümde kaldıran, benden nefes olun. Kurban olan yaradan,

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Ya kimsesiz çocuklara atkı örerim, bere örerim, kazak örerim yumuşacık anne sesinden. Ya da kuru bir dala yaprak olur sıcacık anne nefesinden. Salıncaklardan mutlu çocuk kahkahaları, ağaçlardan kuş sesleri toplarım. Rüzgarla uçup gitmesinler diye. Çocuk yüreklerinde uyuyan masallar biriktiririm. Unutulup gitmesinler diye. Yoktur çocuk olup da gökkuşağına kanmayan. Masal var mıdır içinde? Masal var mıdır içinde?

Bugün böyle içimizi titreten ah anneler. İyi ki varsınız. İçimizi titreten şiirler gerçekten size yazılmış. Bu program başka geldi bana ve iyi geldi. İnşallah sizlere de iyi gelmiştir değerli şiir dostlarım. Yüreklerimiz biraz burkuk olabilir. Yaşamışlıklarımız olabilir. Ama annelerimiz hep yüreğimizde, içimizde kalabilir. Sıkıntı yok bu konuda. Böyle sabaha kadar konuşasım var aslında ama uyarıyorlar beni şarkıları gönder diye. Hadi iki güzel şarkı dinleyelim. Tahsin Özmen'dendi bu şiir. Tahsin Özmen'le ilgili birazdan konuşacağız ama bir güzel şiir daha var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum öncesinde. Sonra devam edeceğiz.

yavaş yavaş ömrüme kış geldi ama. Sensiz donup dur gözümde yavaş.

annem dört mevsim yedi veren mor çiçekli bir daldı. Tüm anneler gibi onun da binlerce karatlık bir yüreği vardı. Balkondaki ipe çamaşır sermek yerine mahallemizin serçeleri okuyup kültürlensin diye şiirler asar, kuşlara edebiyat öğretmenliği yapardı. Ne zaman kardeşim balkondan sarksa, ellerinden önce gözleriyle tutardı. Kardeşim ne zaman salıncaktan düşecek olsa, önce başörtüsü uçar.

0: değerli şiir dostlarım Tahsin Özmen'in ikinci şiirini de sizlerle buluşturduk. Birazdan Tahsin Özmen'den bahsedeceğiz ama radyolarını yeni açan sevgili yarenlerimize hoş geldiniz dileklerimizi ileterek yürekten teşekkürlerimizi gönderiyoruz efendim. Sıradaki eserler yüreklerinize, sizlere, gönüllerinize armağan olsun. Ve hemen sonrasında birazdan Tahsin Özmen'den bahsettikten sonra çok güzel bir şiir var. Unuttum Nasıldı Annemin Yüzü isimli şiiri yüreklerinize göndereceğim birazdan.
1: Serkan Yılmaz yayında.

kitabından geldi son iki şiirimiz efendim, Tahsin Özmen demiştik. Onun şiirleriydi. Bu güzel şiirler bu kitaptandı. Daha doğrusu anne üzerine düşüncelere daldıran aforizmalardı. Ve dönecekse dünya hala çocukların hatırına dönecek diyor. Düşünmek yaşamın pasını silmektir kitabında. Bu yayını annelerimize adadık değerli şiir dostlarım. Her gün kıymetini biliyoruz ama bir günde olsa hep birlikte kutlamak adına oldukça hoşluk yaşıyoruz açıkçası. Tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum.

0: Mün FM 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan

Unuttum nasıldı annemin yüzü. Unuttum sesi nasıldı annemin. Gece bir örtü olsun anılardan, kara yüreğimi örtüneyim. Unuttum nasıldı annemin gülüşü. Unuttum nasıldı ağlarken annem. Yaşam sallasın kollarında beni. Küçücük oğluyum onun ben. Unuttum elleri nasıldı annemin. Unuttum gözleri nasıldı bakarken. Kuru ot kokusu getirsin rüzgar. Yağmur usulcacık yağarken. Usulcacık yağarken.

sevgili şiir dostlarım Atol Behramoğlu'nun beni en derinden etkileyen şiirlerinden biriydi. Biraz önce de söyledim ya okuyacağımızı. Unuttum nasıldı annemin yüzü şiiri yüreklerinize. Annelerimizi özleyenlerimize armağan olsun efendim.

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la dizeler.

o kadar da önemli değildir. Bırakıp gitmeler. Arkalarında doldurulması mümkün olmayan boşluklar. Bırakılmasaydı. Dayanılması o kadar da zor değildir. Büyük ayrılıklar bile en güzel yerde başlatılsaydı. Utanılacak bir şey değildir ağlamak. Yürekten süzülüp geliyorsa gözyaşı. Yüz kızartıcı bir suç değildir hırsızlık. Çalınan birinin kalbi ise. Korkulacak bir yanı yoktur aşkların. İnsan bütün derilerden soyunabildiyse. O kadar da yürek burkmaz da alışılmış bir ses. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman duyulmasaydı. Daha çabuk unuturdu belki su sızdırmayan sarılmalar, kara sevdayla sarıp sarmalanmasalardı. Belirsizliğe yelken açardı iri ela gözler zamanla. Öylesine delice bakmasalardı. Çabuk unutulurdu ıslak bir öpücüğün yakıcı tadı. Belki de, belki de kalp göğüs kafesine o kadar yüklenmeseydi. Yerini başka şeyler alabilirdi uzun gece sohbetlerinin. Son sigara, son sigara yudum yudum, yudum yudum paylaşılmasaydı. Düşlere bile kar yağmazdı hiçbir zaman. Meydan savaşlarında korkular aşkı ağır yaralamasaydı. Su gibi akıp geçerdi hiç geçmeyecekmiş gibi duran zaman. Beklemeye değecek olan gelecekse sonunda eğer. Rengi bile solardı düşlerdeki saçların zamanla. Tanımsız kokuları yastıklara yapışıp kalmasaydı. O büyük, o görkemli son ölüm. Ölüm bile anlamını yitirirdi. Yaşanılası her şey yaşanmış olsaydı. O kadar da çekilmez olmazdı yalnızlıklar. Son umut ışığı da sönmemiş olsaydı. Bu kadar da ısıtmazdı belki de bahar güneşleri. Her kaybedişin ardından hayat yeniden başlamasaydı. Kahvaltıdan önce sigaraya sarılmak şart olmazdı belki de. Dev bir öznem dalgası meydan okumasaydı. Anılarda kalırdı belki de zamanla ince bel. Namussuz, namussuz çay bile ince belli bardaktan verilmeseydi. Uykusuzluklar yıkıp geçmezdi. Kısacık kestirmelerin ardından dokunulması ipekten bir o kadar uzakta olmasaydı. Issız bir yuva bile cennete dönüşebilirdi belki. Belki de sıcak bir gülüşle ısıtılsaydı. Yoksul düşmezdi yıllanmış şarap tadındaki şiirler böylesine. Kulağına okuyacak biri olsaydı. İnanmak mümkün olmazdı her aşkın bahrında. Bir ayrılık gizlendiğine belki de. Kart vizitinde onca ayrılığın birinci dereceden failidir denmeseydi. Gerçekten boynunu bükmezdi papatyalar. İhanetinden onlar da payını almasaydı. Issızlığa teslim olmazdı sahiller. Kendi belirsiz sahillerinde amaçsız gezintilerle avunmaya kalkmamış olsaydı ne? Sen gittikten sonra yalnız kalacağım. Yalnız kalmaktan korkmuyorum da. Ya canım ellerini tutmak isterse? Evet sevgili. Kim özlerdi uç içlerinin ter kokusunu? Kim uzanmak isterdi ince parmaklarına? Mazilerin görkemli bir yaşanmışlığa tanıklık etmiş olmasalardı. Tanıklık etmiş olmasalardı.

geldim. Üstüm başım uzak yolların tozlarıyla perişan. Çoktan paralandırdığın kazak, üzerinde yeşil akışları olan. Anne, anne ben geldim. Yoruldum artık her yol ağzında kendime rastlamaktan. Hep acılı, sarhoş ve sarsak şiirler çırpıştıran bir adam. Kurumuş kuyunun suyu, incirin sütü çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi, ayrık otları, dikenler bürümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden. At nalı ve sarımsak duruyor ama oğlum mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Annem, anne ben geldim. Avdaki balık bardaktaki su kadar umarsızım. Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Anne ben geldim.

Efendim, gecenin sonunda Ahmet Erhan'dan ciğerlerimizi delen Anne Ben Geldim şiiri yerini aldı gecemizde ve yüreklerimizde. Değerli şiir dostlarım, karşılıksız sevginin, fedakarlığın, merhametin adıdır anne. Almadan vermenin, sıcacık sarılmanın, ne yaparsan yap, affetmenin adıdır anne. En lezzetli tatların kahramanı, içilen soğuk sudaki, oyunda terleyen sırttaki kaygının adıdır anne. Bazen hiç beklemedik bir anda, hiç beklemedik bir nedene bağlı kayıpların yol açtığı, hiç bitmeyecek derin sızının adıdır anne. Sevgidir, saygıdır, güvendir, yoluna ışıktır, varlığına aşıktır anne. O nedenle tüm annelerin anneler günü yürekten kutlu olsun. Bizim için her gün anneler günü efendim. Ve sizleri uğurlarken bir üstadla uğurlamak istiyorum. Neşet Baba'yla. Neşet Ertaş'ın çok güzel bir türküsüyle geceye noktayı koyalım. Yarın yeniden buluşabilmek umuduyla sevgili şiir dostlarım, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, aşkla kalın efendim.

aşkın iki günlük iptilama, hayatın tükenmez maceraları, içinde binlerce istekler var.

Yaşım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım.

0: 99.9
1: Afyon Gün Efem.
2: Hatırlar mısın bizi sen o yıllarda? Baş başa, cebimiz boş,